0: Radyo Turkuaz.
1: Bahtımdan kara gözler, yanmışım halim küle benzer.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 24 Temmuz 1955 yılında Türk atlet Ekrem Koçak 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. O yüzden klasikleşen cuma başlangıcı ile karşınızdayım. Güne güzel bir başlangıç yapanlardan olalım ve hafta sonuna da en güzel şekilde hazırlananlardan olalım. Tabii ki evvela bugünü yaşayacağız. Hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. O zaman bu güzelliğe yakışır bir başlangıç yapıyor muyuz? Yapıyoruz tabii ki. O zaman tebessümün de çok olduğu, stresin mümkünse hiç olmadığı, yardımlaşmanın, gülümsemenin, yani güzele dair her şeyin bol bol olduğu bir gün diliyorum. Güzel bir iş günü, güzel bir yaşam günü olsun her birimiz için. O zaman kocaman günaydın.

0: Hepsi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
3: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
4: Dünya katılım var.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 21 Temmuz 2026 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 1 Ocak 2027'den itibaren kesim alanlarına en az bir ay kayıt yapabilen kameralar kurulacak, hayvanlar bilinçli haldeyken ayaklarından asılamayacak.
1: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu.
3: Canlı yayınlarımızı

0: Cuma mottosu: gülümse, gülümset ve mutlu ol, mutlu et. Sevgiyi hisset, hissettir. Bugüne özel ve güzel kıl temennisiyle seslenmiştik program öncesinde. Bakalım kimler sesimize ses olmuş. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Instagram'da Zühre'yi gördüm. Cumamız mübarek olsun demiş. Bugün İzmir'e yolculuk var, kolaylıklar dilerim diyor. O zaman iyi yolculuklar diliyorum. Kavuşuyoruz İzmir'e o zaman ha. Çok keyifli geçsin. Leyla İstanbul'da bizlerle beraber. O da Rabbim gönlümüzden geçenleri ömrümüze çok çok güzelleştirerek yazsın demiş inşallah. Amin. Fatma bizlerle, kendine iyi davran. Çünkü en uzun yolculuğun kendinle çıktığın yolculuk. Hayırlı cumalar. Rabbim ettiğimiz bütün güzel duaları kabul etsin. O kendi yolculuğumuzun da yolunu açık etsin inşallah. Hoş geldin Fatma.
1: Günaydın Uğur Bey. Günaydın. Mutlu, hayırlı bir cumalar olsun.
0: Teşekkürler.
1: Geldik haftanın son gününe. Gerçi biz yarın çalışıyoruz ama olsun. Ya. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı işler diliyorum.
0: Teşekkür.
1: Radyo Turkuaz'da kalıyoruz.
0: İşte budur Asya. Çok teşekkür ediyorum. Mersin'de bizleri dinliyordu. Sana da kolaylıklar diliyorum. Gülnihal de bize eşlik eden dinleyicilerimizden. Gülcan aramıza katıldı. Radyo Turkuaz ailesi. Günaydın dın dın. Yazamasam da kulağım hep sizde. Servis arkadaşlarıma, servis kaptanımız İdris abiye, Radyo Turkuaz ailesine, dinleyenlere gönüllerince bir gün ve gönüllerince de bir hafta sonu diliyorum dedi. Kayseri'de Gülcan da bizlerleydi. Kırıkkale'de Mert aramıza katıldı. Bugün Kırıkkale'den İzmir'e tatil için yola çıkacağım. Biraz da dinlenme vakti değil mi? Mert, hak ettin. Hak ettin. Yolda olan ve yola çıkacak olanlara lütfen trafik kurallarına uyalım demiş. İyi yolculuklar olsun. Sıradaki şarkılar yollarınızı daha da güzelleştirsin. Şahane başladık. Daha da şahane devam edelim o zaman. Günümüzün sohbet konusu. Bir günlüğüne en yakın arkadaşınızın yerine geçseniz ilk yapacağınız şey ne olurdu?

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bir reklam. Bu frekansta hayat

0: Uğur Beyciğim günaydın. Hayırlı işler.
1: Günaydın.
0: Hayırlı cumalar. Uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba.
1: Evet.
0: Özlendiniz. Her daim. Dinliyorsunuz. İyi ki varsınız. İyi ki Türk Boğaz. İpsala Türkiye Yunan kapısından selamlar.
1: Koray, çok ama çok teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Yoluna, yolculuğuna ortak olalım biz de her daim. Yüreğine gönlüne sağlık. Devam devam.
2: Günaydınlar Ede.
1: Günaydın Ede.
2: Sen kucak dolu sevgiler.
1: Hoş geldin.
2: Cuma gününün hayrı bereketi hepimizin üzerine olsun.
1: Amin.
2: Hayırlı cumalar Turkuaz ailesi.
1: Hamza çok teşekkür ediyorum Ede. Günaydınlar, hoş geldin aramıza. Mustafa İskenderun da bizlerle beraber. Mehmet Ali hayırlı cumalar mesajıyla, o da yine Batman'la bizlerle bu anı paylaşıyor. Hızlıca devam ettiğimde Arife'yi gördüm. Günaydınlar. Nazmi de şu an yine Hasan'la beraber Adana'da bizi misafir ediyorlar. Onlara da sevgilerimizi gönderelim. Fikriye Soner Oruç kardeşler de İskenderun'da şu an yerini aldı. Deniz Girinci günaydınlar. Hoş gelsen de aramıza. Ve Osmaniye'de Mukadder. Şu an servisteyiz ve işe gidiyoruz. Servis şoförümüz Mustafa abi. Adnan Usta, İdris Bey, Metin kardeşim adına hepinize günaydın. Dın dın dın. Zeynep Mardin'de bizlerle. Ben de olumsuz gördüğü düşünce davranışları falan öğrenmek isterdim ve buna yönelik de iyileştirmek isterdim diyor. Ay, güzel. Ama zaten en yakın arkadaşımız bize aynı olur ya. Çekinmezler. Çekinmesinler. Bir günlüğüne en yakın arkadaşınızın yerine geçseniz ilk yapacağınız şey ne olurdu?

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Sefil. Premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix Premium'a geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Her yerde güneş farklı zamanlarda doğuyor. Ama biz güne aynı saatte aynı yerde başlıyoruz.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Hava durum tahminleri de şu an için uzmanlar tarafından, meteoroloji tarafından da paylaşılıyor. Ama en çok da özellikle hani hava sıcaklığı İstanbul ve birçok ilimizde düşmeye başladı. Hatta bazı illerimiz için sağanak yağış uyarısı da dün, ondan önceki günde yapıldı. Bugüne dairse Samsun'a dikkat çekiliyor sevgili dinleyenler. Kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı yönünde. Ve kuvvetli yağmur cumartesi günü de İstanbul dahil olmak üzere Marmara'nın hemen hemen tamamında su baskınları ve taşkınların da yapabileceği bir yağış olduğuna dair uzmanların uyarısı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü dediğimiz gibi Samsun için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunurken Marmara'nın daha çok kuzey ve doğusu, batı ve orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri, Doğu Anadolu'nun daha çok kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor ama dediğimiz gibi hep bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %36 seviyesinde sevgili dinleyenler şu an, ama uyarılar var. Bahçeşehir TEM Bahçeşehir yönünde bağlantı yolunda sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine TEM'de Çanta Kınalı Kavşağı yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. İki şerit trafiğe kapalı olduğu uyarısını görüyorum. Umarım ciddi bir durum yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.
1: Radyo T.

0: Günaydın, günaydın, günaydın. Alanya'dan Ekrem ben. Transfer kaptanıyım. Herkes hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum. Bütün şoför abilerimin, arkadaşlarımın yolu açık olsun. Tek elinize taş değmesin inşallah.
1: Amin.
0: Antalya'dan servis kaptanı Coşkun abime, Mersin'den Firavun Tufan abime, Kahramanmaraş'tan 293 Mikail abime selamlar, saygılar. Uğurcuğum sana da
1: gönder gönder.
0: İyi yayınlar.
1: Ekrem, enerjine sağlık. Hoş geldin, sefalar getirdin.
2: İzmir'den Çelikgiller olarak güne, size, bize, hepimize kocaman bir günaydın bırakmaya geldik Uğur Bey. Oo. O vakit canım ailem.
3: Günaydın.
1: Aslı'ya, Özsan'a ve İdil'e çokça sevgiler, selamlar olsun. Oh be, oh, enerjinize sağlık. İyi ki varsınız. Gülsün de Malatya'da bizlerle beraber. Patik zamanı kayısı demiş. Oo, emeğinize sağlık. Bereketli olsun inşallah. Seçil Adana'da şu an. Ona da sevgilerimizi gönderelim. O da yine sevgili Halil'im için gelsin. Sıradaki en güzel aşk şarkıları diyor. Armağan olsun tabii ki. Aşkınız da daim olsun. Bekir'le Bursa'dayız şu an. Vallahi ben kalfamın yerinde olmak isterdim ya demiş. Şimdi neden olmak istediğini tahmin ediyorum. Günaydınlar. Günümüzün sohbet konusu. Şimdi bir günlüğüne en yakın arkadaşınızın yerine geçseniz ilk yapacağınız şey ne olurdu? 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: var.
1: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
0: dünya katılım var.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otomobil

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 24 Temmuz 1955 yılında Türk atlet Ekrem Koçak 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Oh be. İlk saatimizi yavaş yavaş uğurlarken sevgili dinleyenler, günün öne çıkan gelişmeleriyle veda edelim. Birleşmiş Milletler Sekreteri Guterres'ten Gazze'deki katliamlar ve Batı Şeria'daki örtülü ilhak süreci konusunda uluslararası topluma uyarı geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, dünya genelinde artan çatışmalar ve uluslararası hukuk ihlalleri konusunda sert uyarılarda bulundu. Orta Doğu'nun cezasızlık kültürünün yayılmasının da en yıkıcı örneklerinden biri haline geldiğini belirten Guterres, özellikle Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmelere dikkat çekti. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı, polis koruması ve fanatik Yahudilerin eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenlemişti. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı gruba bu baskının yüzünden en güçlü biçimde kınadı. Ve temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında Danimarka ekibiyle karşı karşıya geldi ve taraftarının müthiş desteğini arkasına alan siyah beyazlar, kaptan Orkun Kökçü'nün de attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak tur kapısını aralamış oldu. Temsilcilerimize rövanşta da tur son mücadelesinde de başarılar diliyoruz. O zaman biraz daha açalım. Sesi açalım.

0: Radyo Türk Vaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, cumaları şahane olsun, hayırlı cumalarımız olsun tabii ki. Kimlerle başlıyoruz bu saatimize?
1: Uğur Bey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinizin cuması mübarek olsun. Tamam. Rabbim ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin inşallah. Trafikte olan tüm kardeşlerime kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Yolları açık düz olsun inşallah. İnşallah. Rabbim her türlü kötülüklerden hepimizi korusun. Kazancınızın bir tanesi bin tane olsun inşallah. Gitsin. İnşallah gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
0: Gül öğretmenim günaydın. O dualarınız için çok çok teşekkür ederiz. Sizin için de şahane bir gün diliyoruz. İyi ki varsınız.
2: Uğur günaydın, hayırlı sabahlar. Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan.
0: Hoş geldin Serkan.
2: Kahramanmaraş Kayseri seyir yolunda %41 yoğunluk var şu anda. Hı-hı. Kahramanmaraş açık, 27 derece bir sıcaklık var.
0: Güzel.
2: Bir günlüğüne arkadaşımın yerine geçsem bütün borçlarımı öderdim herhalde.
0: Yapardım oku ya diyorsun kendime. Güzelmiş, bunu sevdim. Kırıkkale'de Atilla Demirel de bizlerle beraber. Hoş geldin, sana da hayırlı cumalar olsun. Gül Nihal, ilk hayatımda olduğunu, güzel bir Türk kahvesi, şöyle bitter çikolatalı eşliğinde ikramlarda bulunur ve onu çok sevdiğimi söylerdim diyor. Bak ya, bu da iyiymiş. Peki siz bir günlüğüne en yakın arkadaşınızın yerine geçseniz, ilk yapacağınız şey ne olurdu sevgili dinleyenler?

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG mobili indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar

0: İmkanları da ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım Var. Umran Oto Ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren
1: böyle bir dünya var. Dünya Katılım Var.
2: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Canlı yayınlarımızı Turkuaz Radyo

Bugün İstanbul dahil birçok bölgemizde sağanak yağış etkili olacağına dair meteorolojinin uyarısı var sevgili dinleyenler. Yarınsa ülkenin büyük bölümünde sıcaklık hızla düşecek ve yağışlar da şiddetlenecek. O yüzden herhangi bir hafta sonu planınız, programınız varsa lütfen bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin. O bunaltıcı sıcaklıklardan sonra bu serin havaları da yine meteoroloji uyarmıştı. Yaşayacağız. Umarım sorunsuz yaşarız. Beşiktaş'ta kazanınca hafta 3'te 2 ile kapanmış oldu Avrupa maçlarında sevgili dinleyenler. Tabii ki UEFA ülke puanı da bu vesileyle güncellenmiş oldu. Türkiye'nin de Avrupa'daki temsilcilerinin ilk maçlarını tamamlamasıyla birlikte ülke puanımız da güncellendi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir bulundukları organizasyonlarda ilk maçlarına çıktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş kazanırken Başakşehir de rakibiyle berabere kaldı. Ve bu 3 maç sonrası ülke puanımız 9. sırada yer alarak 45.675'e yükseldi. Temsilcilerimizi tebrik ediyoruz. Diğer müsabakalarda da başarılar diliyoruz.

0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Bir reklam. Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 seviyesinde sevgili dinleyenler. İstoç arka yolda tekstil kent yönünde orta şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde Yeni Bosna Şirin Evler yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Yine E5 üzerinde Şirin Evler Çoban Çeşme yönünde de sağ şeritte bir araç arızası sebebiyle de bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım sevgili dinleyenler. Batışehir arka yolda otosentör hizasında bir tekstil kent yönündeki kazayı da yine hatırlatmış olalım. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: saatlerimiz 8.26 olmuşken bizimle bu anı paylaşanlar arasında bakalım kimler varmış.
1: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar. İyi yayınlar dilerim. Hayırlı cumalar. Gül öğretmenim, ellerinizden öperim. Hayırlı cumalar.
0: Serap günaydın. Bizden de sana sevgiler, selamlar olsun. İzmir'de Hüseyin bizlerle, kızı Elif'le şu an tırda kahvaltı keyfi yaparken bizleri dinliyorlarmış. Oh, afiyet olsun. Yolunuz da açık olsun. Hoş geldiniz. İkinize de sevgiler. Göksel Mustafa Makedonya Kanatlar Köyü'nde şu an tütün tarlasında sizi dinliyoruz. Selamlar demiş. Bizden de sizlere çokça sevgiler, selamlar olsun. Ta Makedonya'ya da kolaylıklar diliyorum. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız olduğunda hatırlatalım.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe. Fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, yine Doğu Karadeniz'in kıyı illeri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Samsun için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu sevgili dinleyenler. Samsun'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. O yüzden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Hafta sonuna dair planınız varsa da bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Bırak.

0: konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Bir reklam. Bu frekansta hayat var,

Saatlerimiz 8.48 olmuşken bizimle bu anı paylaşanlar arasında Hakan var. İstanbul'da şu an, sıradaki şarkıları ona derman ediyorum. Günaydın, hoş geldin. Rojmin, sana da sevgilerimizi gönderelim. Yine Muammer bizlerle Gaziantep'te şu an. Muammer Özdemir, günaydın, hayırlı sabahlar. Gaziantep çok sıcak, çok. Yani birazcık serinleyecek ama küçücük, yani birazcık. Ne olsun, buna şükür. Kahramanmaraş'ta Leyla da bizlerle beraber. Günaydın. Ayşe aramızda şu an, İstanbul'da bizleri dinliyor da. Kırıkkale'de Mahmut Aleboğlu ulaşıyormuş sesim. Günaydın. İlhan da Batman'da şu an bizlerle. Ve İzmir'deyiz, Melike ile bu anı paylaşıyoruz. O da her gün yine radyo başındayım ama yazamasam da sessiz dinleyicinizim demiş mesajında. Çok teşekkür ederim. Yüreğine, gönlüne sağlık.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsunuz.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda.

0: paketinde 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

İnsanın geçmişte yaşadığı bir ana hasret duyması acaba o anın yeniden yaşanabileceği umudundan mıdır, yoksa yeniden yaşanamayacağı karamsarlığından mı? Tuhaf bir durum. Yani her ikisi de insanı üzüyor gibi aslında. Binlerce Mavi kitabında şöyle bir cümle geçiyor sevgili dinleyenler. Özlediğin zamanlara dönmenin tek yolu şu anda doyasıya mutluluğu hissedebilmektir diye. Ve tabii ki ekliyor. Sadece mutlu anlar özlemin üstesinden gelebilir. İşte özlem duyduğumuz anlara gülümseyerek bakabileceğimiz kadar da mutlu bir gün olsun bizim.

0: Radyo Türk'ü bazdasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onlar için de şahane bir cuma günü olsun. Hayırlı cumalarımız olsun ve dualarımızın kabul olduğu güzellikte olsun inşallah. Kimlerle başlıyoruz bu saatimize?
1: Herkese merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Batman'dan Ferah ben.
0: Hoş geldin.
1: İşe gidiyorum şu an, 10 aylık minik kızımla işe gidiyoruz beraber. Bana eşlik edecek bugün iş yerinde. AFAD personeliyim. Türkiye'deki bütün AFAD personellerini, arama kurtarma personellerine buradan sevgi ve saygılarımı iletmek istiyorum. Tekrardan iyi yayınlar, hayırlı cumalar.
0: Ferah çok teşekkür ederim. Bizden de sana ve tüm AFAD personellerimize çokça sevgiler, selamlar olsun. Çok erken başlamış kızın da ya iş hayatına. Günaydın olsun bir kere daha. Devam ettiğimde Elif, günaydınlar, hoş geldin aramıza. Yine Özlem Yılmaz bizlerle. Üsküdar'da yağmur feci şekilde başladı bile dedi o da. Bakalım nasıl evden çıkıp da işe gideceğim diyor. Eyvah eyvah. Evet, baya baya başlamış şu an. Umarım herhangi bir sorun olmadan da yaşarız bu durumu. Yani... Suat Ankara'da bizlerle, günaydın. Bir günün arkadaşımı yerine geçecek olsam, onun hayatında olan fakat kendisinin göremediği kötü olan arkadaşlarını hayatından çıkarırdım demiş. İşte bu. Kesinlikle çok doğru.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Fertiz. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz. MediaMarkt.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
4: dünya katılım var.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Yargıtay, uzun süredir hukuki tartışmalara konu olan banka ve sigorta muameleleri vergisi hakkında önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, tüketici kredi sözleşmesinde açık hüküm bulunması halinde bankanın banka ve sigorta muameleleri vergisini tüketiciye yansıtabileceğine hükmetti.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

Günün öne çıkan gelişmelerine bir göz atalım sevgili dinleyenler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres dünya genelinde artan çatışmalar ve uluslararası hukuk ihlalleri konusunda sert uyarılarda bulundu ve Orta Doğu'nun cezasızlık kültürünün yayılmasının en yıkıcı örneklerinden biri haline geldiğini belirten Guterres, özellikle Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmelere dikkat çekti. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı, polis koruması ve fanatik Yahudilerin eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenlemişti. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde de kınadı. Öte yandan spora dair önü gelişmelere baktığımızda UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş kendi sahasında Danimarka ekibiyle karşı karşıya geldi ve taraftarının da müthiş desteğinin arkasında alan siyah beyazlar kaptan Orhun Kökçü'nün de attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak tur kapısını araladı. Temsilcimize ve diğer Fenerbahçe ve Başakşehir temsilcilerimize de rövanş müsabakalarında başarılar diliyoruz.

0: Yazmam bir daha aşkım ben sana. Aşkla desti aklımda.
1: Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %53 oranında sevgili dinleyenler şu an için. E5 üzerinde Sefaköy

Orman Çeşme yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapalı. O3 Sağmalcılar Viyadüğü Bayrampaşa yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bir şerit orada da kapatılmış durumda. Maalesef E5 üzerinde Beylikdüzü Haramidere yönünde de bir zincirleme trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Umarım ciddi durumlar yoktur. AKOM 6 günlük hava tahmin raporunda açıkladı. İstanbul'da tahminlere göre şu sıralarda yer yer görülen sağanak geçişleri gün boyu da sürecek. Tabii ki bu da yola trafiğe de etkisini yansıtacak. O yüzden yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

baksan ne var. Hadi bir kahve ısmarlayalım kendimize. Hatırı da kendimize, tadı da kendimize, sohbeti de kendimize. En azından kendimiz daha hatır bilenlerdeniz değil mi? Kendimize karşı. Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden gelen mesajlar da var. Kırşehir'de şu an memleketimden mesaj gelmiş. Adem Yavuz selamlarıyla Allah herkesin kalbine göre versin. Hayırlı cumalar mesajıyla bizi dinliyor. Amin. Günaydınlar, hoş geldin. Esra da yine orada bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Sabah olduysa gözümüzü

0: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren...

0: başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere bakalım sevgili dinleyenler. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın daha çok kuzey ve doğu kısmı, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültüsü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ama meteoroloji Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu özellikle sevgili dinleyenler. Yapılan açıklamaya göre akşam saatlerine kadar Samsun'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. O yüzden aman tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

Saatlerimiz 9.45 olmuşken İstanbul'da Türkan bizlerle beraber gülümseme dolu günler olmasını dilemiş. Yine Elvan Almanya'da bizlerle beraber, Meltem Ankara'da mavinin umudu yeşilin huzuru daim olsun mesajıyla. Amin. Samet şu an bizlerle beraber, sıradaki şarkıları ona ve kız arkadaşı Nur Sena'ya da armağan etmek istiyorum. Sıradaki aşk şarkısı sizin olsun diyerek garantileyim kendimi orada bir. Yine Adil bizlerleydi. Sevgilerimizi gönderelim ona da. Yine baktığımda Kadir, o da Almanya'da bize eşlik ediyormuş. Deniz de Nezahat aramızdaydı. Hepsine sevgiler, selamlar olsun. Gürkan'la Aydın'a ulaşıyordu sesim. O da Gürkan ve Gizem birlikte dinliyorlar şu an. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. İşimizin başındayız demiş ve olmazsa olmaz Radyo Turkuaz'ı dinlemedeyiz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız sizler de. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı, bereketli, güzel bir iş günü olsun. Sancaktepe'den selamlarıyla herkese hayırlı cumalar mesajıyla Engin Beştaş da bizlerleydi. Bizden de ona yürekten sevgiler, selamlar olsun. İyi ki, iyi ki varsınız. Yine Çağrı da bize şu an Ankara'da eşlik etmeye başlamış. Şimdi mesajını gördüm. Gülşen, hoş geldin, sefalar getirdin. Duygu ve düşüncelerinizle Radyo Turkuaz'ı her zaman, her programına eşlik edebiliyorsunuz sevgili dinleyenler. Benden sonra da yine Gönül Dostu Füsun, Hilal Özgani ile Sosyal Hayat, Utku da istekler, Hop Dedik Ayhan. Sonrasında tekrar ben Uğurlu Ayışı. 505-188-30-0 mesaj attığımız ne zaman isterseniz

0: sistem dondu. Online satışım durdu.
1: Tami de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışa söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

Meyveme ve sakızların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde şekerleme ve sakızlarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 24 Temmuz 1955 yılında Türk atlet Ekrem Koçak 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Google, arama sonuçlarında devreye aldığı yapay zeka destekli haber özetleri nedeniyle dünya devleriyle karşı karşıya geldi. İçerikleri telif ödemeden kullanan Google'ın bu hamlesiyle organik trafikleri bıçak gibi kesilen Reddit, Reuters ve Politico gibi yayıncılar isyan bayrağını çekti. Ciddi reklam geliri kaybına uğrayan yayıncılar içeriklerini Google'a tamamen kapatmayı masaya yatırdı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Radyo Turkuaz.

Evet, haftanın son Uğur'la Güne Merhabası'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırsan'dan Türkiye ve dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde ise Radyo Türk Boğaz mikrofonlarında gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatine o güzel şarkılarıyla, o güzel sohbetiyle eşlik edecek. Günümüz sağlıklı, huzurlu, mutlu ve bereketli geçsin inşallah. Hayırlı cumalarımız da olsun. Allah dualarımızı kabul etsin. Ve şimdiden de güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Hem kendinize hem de sevdiklerinize zaman ayırabileceğiniz de güzellikte olsun. Ama havanın durumları çok değişken olacağı ve yağış uyarısı olduğu için de tedbirli olmayı ihmal etmeyin. Kısacık zamanımıza da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Müsait olanlar için akşam tekrar buluşacağız saat 21'de. Uğur'la Ayşin de geceye yakışan şarkılar ve şiirler deneyeceğiz. Sizleri de bekleriz. Ama pazartesi de yeni güne, yeni haftaya beraber merhaba demek için sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli

0: Repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımını konuk eden Beşiktaş sezona 1-0'lık galibiyetle başladı. Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların küresel enerji arzına yönelik endişeleri yeniden alevlendirmesiyle petrol fiyatları Mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 dolara ulaştı. Google en güçlü sürümü olan Gemini 3.6 Flash ve siber güvenlik alanına özel olarak geliştirilen Gemini 3.5 Flash Cyber'ın da aralarında bulunduğu 3 yeni yapay zeka modelini kullanıma sundu. Emekli sandığı kapsamında emekli malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi bugün yapılacak. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
1: Radyo Turkuvaz haber.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

Geldim geldim. O güzel seslerinizi, gülümseyen yüzlerinizi görüyorum her şeye rağmen. Hoş geldik efendim. Radyo Turkuaz'dayız. Rengimiz Turkuaz, adımız Turkuaz, gönül dostu Füsun Turkuaz. Herkese selamlar, sevgiler. Haber merkezime teşekkür ediyorum. Sevgili Uğur'a teşekkür ediyorum. Böyle bir 10 dakika yine kapı muhabbeti yapalım derken şöyle oldu. Artık Uğur beni ara istersen gün içerisinde. Öyle konuşalım dedim. Olmuyor. Benim yayına gitmemi engelliyorsun burada şu an. Hazırlanmamı engelliyorsun. Bugün sürprizlerim olacak. Çok güzel hediyelerim var. Kitap hediyelerim var gönlümün dostları. Yüreğiniz, gönlünüz, kalbiniz bende olsun. Hayırlı bir cuma günü olsun. Tam böyle bir Eylül sabahı gibiyiz şu an İstanbul'da. Karanlık, gri bir hava ama şarkılarım cıvıl cıvıl.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin.

soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.

düzgün orada, iş yerinde, evde, trafikte olmanıza izin vermiyorum. Bugün biraz daha enerjimiz yüksek olsun ama çalacağım yine Sevemedim Karagöz. Şimdi bir kere ağzımdan çıktı, çalmam gerekiyordu. Bugün rotamız bir şehir değil dostlar. Yine sizi Instagram'a davet ediyorum. Sosyal medyaya, Facebook ve tabii ki X'te ve özellikle Instagram'da Radyo Turkuaz'ın arabası 93.6 İstanbul frekansıyla biz yola çıktık. Fotoğrafımızı görebilirsiniz. @radyoturkuaz, @gönuldostufusun'un hemen Instagram sayfasına gelin. Evet, bugün rotamız bir şehir değil. İçimizde uzun zamandır ertelediğimiz o hayal olsun dedik. Ne valiz lazım bu yolculuğa ne de bilet. Bir umut alın yanınıza, biraz da tebessüm. Camı biraz aralayacağız tabii ki giderken. Çok aracımız var, hiç merak etmeyin, rahat olun. Yanınıza hiçbir şey almayın, yoldan ben yine alacağım. Çok güzel, paramız var, her şeyimiz var cebimizde. Hayal kuruyoruz, lütfen, lütfen. En sevdiğiniz radyonun sesini açın dedik Instagram'da. Tabii ki Radyo Turkuaz. Dertleri bugünlük arka koltuğa bırakıyoruz. Biz direksiyondayız. Siz sadece hayal kurun gönlümün dostları. Çünkü bazen en güzel yolculuklar önce nerede başlıyor? Zihnimizde başlıyor. Öyleyse toplanın, bugün nereye gidelim? Bugün nereye gidelim aracımızla birlikte? Radyo Turkuaz'da hayallerin peşine gidiyoruz. Öyleyse 505-188-30-0'da bekliyorum sizleri. WhatsApp mesaj numaram ve aynı zamanda sosyal medyada o fotoğrafın altına bugün nereye gidelim hadi yazın. Kimler gelsin bizimle? Etiket de yapabilirsiniz. Sevdiklerinizi, arkadaşlarınızı, dostlarınızı, herkes aracımızı da görsün.

İşte bazen sadece sessizce yanımızda birinin olduğunu hissetmek ve tabii ki anlaşıldığını bilmek bile ruhun yükünü hafifletiyor, değil mi dostlar? Bu çok güzel bir şey. Yani ben, bana göre güvenmek sevgiden önce geliyor. Bir insanı önce tanıdığımda güven duygusunu almam gerekiyor. Sonrasında sevginin içinde daha neler neler var ama önce güven diyorum ben. Siz ne diyorsunuz? Hadi bakalım, ben de şimdi ekip arkadaşlarımı sosyal medyada, Instagram'da aracımızın altına böyle etiketlemeye başladım. Siz de yola çıkmak istediğiniz arkadaşlarınızı, dostlarınızı Instagram'da @radyoturkuaz @gönuldostufusun'daki fotoğrafın altına etiketleyebilirsiniz. Çünkü hayallere yolculuk başladı. Ay, nereye gitsek bugün bilmiyorum ki. Emine diyor ki ya istediğimiz bir yere gidelim. Muğla'ya gidelim demiş Handan. Tamam varım. Denizli'ye gelin demiş. Sevgili Elvancım geldi memlekete. Şu an bir taneci ikisi de bekleniyor efendim. Acaba duyuyor mu beni? Selam diyor ki İskenderun'a gelir misiniz lütfen demiş. Gelirim tabii ki, oraya da geliriz. Çanakkale'ye gidelim. Tülay bekliyor bizi orada.

0: Günay'ım diyor ki önce Almanya'ya gelin sonra Denizli'ye gelin demiş. Yakın yerler aslında, evet. Antalya'ya çağıran dostlarım var, onlara buradan selam olsun. Ödemiş Gölcük, hadi gelin diyor Huriye'cim. Poça'ya bekliyor Nafiye, gelmez miyiz? Hayal kuruyoruz şu an. Ben de yoldayım bak, mavi deniz olan yere gitmek istiyorum demiş Gülnihal'cim. Doğru yani, mavi olsun, deniz olsun, sonra güneş olsun, gülen insanları olsun. Hep beraber çıkıyoruz bugün yola. Lütfen hiçbir şey almıyorsunuz, bavul falan yok. Hayır hayır hayır. Hiçbir şey taşımayın. Yoldan istediğiniz her şeyi gönül dostunuz alacak. Canınız ne istiyorsa, ne eksik varsa hepsini tamamlayacağız dostlar. Ay böyle bol bol bol bol, her şeyi bol bol alacağız. Yanınızda tabii ki bu güzel sesler. Tabii ki Radyo Turkuaz olacak. Hadi bakalım, Instagram'da sevdiklerinizi etiketlemeye başlayın. Tabii ki fotoğrafımızın altına, araç fotoğrafımızın, hayallere yolculuk fotoğrafımızın altına. Ben şimdi ekibin bildiklerimi böyle sosyal medyasına hemen etiketlemeye başladım. Sizler de sevdiklerinizi, arkadaşlarınızı etiketleyin. Kiminle gerçekten yola çıkmak istersiniz? Kim bizimle gelsin hayallere yolculukta?
1: Doyulur mu doyulur mu, canana kıyılır mı, canana kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Doyulur mu doyulur mu, canana kıyılır mı, canana kıyanlar hakkın kulu sayılır mı?

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Pilot garaj yolu ekspertiz.
1: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun. Pilot garaj yolu ekspertiz. Bir gram altını bile kapınıza getiren
2: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe. Fırsatları kaçırma. Zamanlı ve cebini düşünme.

0: düşünenlere. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

diyor ki canınız bugün ne istiyorsa onu da yapın, ekler misin gönül dostum demiş. Bizim demiş çok küçücük bir balkonumuz var, kapalı. O yüzden de çok böyle oturup da hani keyif yapamıyoruz demiş. Bahçemiz falan da yok. Kapının önüne inanamıyorum iki komşusunu da almış. Eskiden çocukken yapardık ya, sererdik böyle. Annemiz verirdi bize şöyle yere sermek için bir şeyler. Hatta oturduk bebeklerimizi falan alırdık, fincanlarımızı. Sanki içinde kahve varmış gibi ya da çay varmış gibi böyle konuşurduk kendi kendimize. Onun gibi yapmışlar, çok güzelsiniz ya. Selam olsun komşularına da. Vallahi içinizden geleni yapın. Ben tatilde öyle bir şey yaptım ki çok güldüm birazdan.

Fitne atıyor ki o kadar yorgunum ki ama bu şarkılarla, bu enerjiyle diyor. Bir anda her şey değişti. Ben de evde oynuyorum. Temizlik mi var, ütü mü var? Gelirim. Ben bu hafta sonu ütü yapabilirim. Çünkü cumartesi günü epey bir yağmur yağacakmış İstanbul'u. Oh, serinleyeceğiz demektir. Öyleyse ütüyü ben cumartesiye ayırdım. Şimdi Instagram'dayım. @radyoturkuaz, @gönüldostufusun. Aracımızla yola çıkıyoruz, biliyorsunuz ki hayallere yolculuk yapıyoruz. Orada gördüm ki Muğla'ya çağırıyor bizi İda ablacığım. Ay çok gelmek istiyorum. Gerçekten gelmek istiyorum. Tülay herkesi toplamış. Hadi çabuk bana çıkın gelin demiş. Başka kimler var bakayım orada? Çınarca Hülya'cığım çağırıyor. Çok teşekkür ederim. Mardin'e, Emine, Mardin'e geleceğim. Çok Mardin'de bizi dinleyen dinleyicimiz var ve o kadar merak ediyorum ki Rize'ye de gelmek istiyorum. Hatice diyor ki gel diyor, gel bak ben neler hazırladım diyor.

sürü insan zihni belirsizliği sevmiyor. Ben de hiç sevmiyorum. Bu yüzden ya şöyle olursa sorusu ortaya çıktığında çoğu zaman peşinden onlarca senaryo üretmeye başlıyor muyuz? Evet, başlıyoruz. Ondan sonra panik atak. Ben şöyle oldum, böyle ansiyeteydi, işte endişelerdi falan. Şimdi ilk bakışta bu Özlem, sevgili Özlem Alp Yürür'ün, psikolog Özlem Alp Yürür'ün bir yorumu vardı. İlk bakışta bu diyordu, çözüm arıyormuş gibi görünür. Oysa çoğu zaman kişi aynı ihtimallerin etrafında evet dönüp durur ve zihinsel döngüden de çıkamaz. Sorun olumsuz ihtimallerin akla gelmesi değil, zihnin bu ihtimalleri kesinleşmesi gereken problemler gibi ele almasıdır. Ah ah ah. O yüzden de ya böyle olmayacağını nasıl kanıtlarım sorusundan, olsa bile bununla aslında nasıl baş ederim sorusuna çevirmek gerekiyor bu olayı. Çünkü psikolojik dayanıklılık hayatın tüm risklerini ortadan kaldırabilmekten değil, riskler gerçekleştiğinde uyum sağlamak. Bakın uyum sağlayarak ben bunu nasıl, hani bununla baş ederim, nasıl bunu değiştiririmle başlıyor.

Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG mobili indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 24 Temmuz 1955 yılında Türk atlet

hem çok severim, hem çok çalışırım, hem çok sahip çıkarım gönlümün dostları. Biraz fazla bu çokluk galiba değil mi? Yay burcu işte. Ay ay ay ay. Böyle genişlemeyi de sever. Jüpiter'dir onun gezegeni. Şans getiririz. Yani etrafınızda bir yay varsa, evin içinde yay varsa şanslısınız diyorum bence. Şimdi benim bir evladım olsaydı hangi burç olur diye bazen düşünüyorum, düşünmüyor değil. Bir yaylık olsun, yükseleninde olabilir, güneş burcunda olabilir. Yani bir Mars'ı falan yay olabilir, yay burcu olsun isterdim tabii ki. Ama böyle bir kız evladı olur ama erkek evlatta bir akreplik olsun, su grubunun en güçlü burçlarından. Bir toprak olsun, oğlak olsun mesela isterdim, yükselen oğlak olabilir. Ay ben neler yapıyorum şu an burada. 500-588-30-0'da nasıl güzel mesajlar geliyor. Çok tatlısınız. Yasemin'cim canım benim. Bugün onun doğum günüymüş. E hoş geldin. Artık aslan burçlarının zamanı. Aslanların zamanı. Aslan gibi bir hayat diliyorum size. Çok güzel bir yeni yaş diliyorum. Şimdi birazdan hediyelerim olacak. Kitaplarım var. Armağan edeceğim. Çok özel de bir kitaptan bahsedeceğim gönlümün dostları. Yani ikinci saatte bol bol kitabımız var. Onları armağan edeceğim dinleyicilerime. Anlatacaklarım, paylaşacaklarım da yine çok kıymetli olacak. Çünkü sizden olacak. Aysun'um gelmiş. Muhammed diyor ki biz de buradayız. Tantuni yemeğe de bir uğrayın diyor hayal kurak. Bak yolda geliriz. Menemenciye gideriz. İzmir'de biliyorsunuz menemenimiz var. Sonra İzmir'de yine güzel mantılarımız var. Gül mantı. Menemen de menemen değil mi? Bak yalnız söylemeyeyim, oralara gideceğiz. Bayraklı'da. Sonra başka nereler mi? O kadar çok yer var ki aslında Emel'e bir uyuracağım Kayseri'den. Emel geliyorum çay içmeye ona göre. Bizi al. Yeşim de bekliyor. Yeşim diyor ki ben çoluğu çocuğu herkese hazırladım biz hazırız diyor. Madem bavul senden. Yolda olacaklarımı senden hiçbir şey getirmiyorum demiş. İşte böyle diyorum. Serpil'im sen de hoş geldin.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 17 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 812 milyon dolar azalarak 160 milyar 490 milyon dolar oldu. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, başkent rayın Sincan'dan yeni kente uzatılması ve Kazan Soda bağlantısının devreye alınmasıyla Ankara'nın batısını kuşatan banliyö hattının 52 kilometreye ulaşacağını belirtti. Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde kuvvetli yağışın etkili olması beklenen Tekirdağ, Zonguldak, İstanbul, Kocaeli, Sakarya gibi illerde denize girmek yasaklandı. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları zamanında kalkış performanslarıyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk iki sırada yer alırken Türk Hava Yolları da Avrupa'daki en dakik havayolu şirketi oldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Mardin 47 her zaman Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Hatay Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Zamburka Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
8: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
10: Giresun Türkiye'nin bir numarası Radyo Turkuaz'ı dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Gönlümün dostu yaşı başı, yüzündeki çizgilerini, saçındaki o beyazı, kaç bahar daha göreceğiz yani meçhul ömürde. Fazla kurcalama hayatı, fazla kurcalama insanları, gül görebildiğince, sev sevebildiğince, yaşa gerçekten yaşayabildiğince. Bunun için de çok fazla maddenin, maddi şeylerin de olmasına aslında gerek yok. Biz oraya böyle takılı kalıyoruz ya, aşırı olmasa gerek yok. Borç mu var, bir sürü şeyler mi var, üst üste mi? O zaman başka yollar bulacağız. Gönlümün dostları, aklımızı, zihnimizi kullanacağız, duyguların bizi aşağı çekmesine izin vermeyeceğiz. Belki çok daha fazla çalışmak değil de çok daha doğru çalışmak. Bazen bunu yapıyorlar, çok çalıştım, çok çalıştım ama elimde hiçbir şey yok diyoruz ya, acaba çok çalışmak mı, daha doğru bir şekilde, doğru stratejide mi çalışmak, doğru yerde mi olmak? Gönlümün dostları, bunu konuşacağız. Yeni saatimiz başladı. Emineciğim hazırlıklarını yapıyor. Mardin mutfağından bir fotoğraf gelmiş. Onlar nedir öyle ya? Vallahi bilmiyorum. Öğlen yemeği de bugün pek yemeyi düşünmüyordum ama...

0: Nisan'da online satışım durdu.
1: Tami de çözülsün.
2: Nasıl?
1: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışa söyle.
2: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla.

0: be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
1: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Tıp turuncu Teknosa'da.

Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

gücün sahibini unutanlar vardır gönlümün dostları. Bir de böyle güce dal kavukluk edenler vardır. İşte bu program onlara karşıdır her zaman. Adaletsizliğe karşı.

aşıdır ve tabii ki memleket aşkıyla da doludur. Şimdi Türkiye'nin fırtınalı günlerinin yakın tanıklığı desem. Bakın, bazı geceler var, sadece takvimlerde değil, milletlerin hafızasında da iz bırakıyor. Ve 15 Temmuz'da işte böyle bir gece gönlümün dostları. Şimdi elimde çok kıymetli bir kitap var. Böyle gülümseyerek aslında gururla bu kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü Turkuaz Medya Grubu, A Kanallar ve Radyo Turkuaz'ın, yine Turkuaz Radyoların genel müdürü Sayın Abdülhalik Çimen'in kaleme aldığı Bir Daha Asla adlı kitap şu an elimde. Ona buradan öncelikle sayın müdürüme selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Çünkü o gecenin yaşanmışlıklarını, hafızamıza kazınan mücadeleyi bakın ve gelecek nesillere bırakılması gereken güçlü bir hatırayı ne yaptı biliyor musunuz? Satırlara taşıdı. Vallahi emeği geçen herkese de buradan selamlarımı gönderiyorum. Çünkü bazen bir kitap yalnızca okunmuyor dostlar. Hatırlatıyor, düşündürüyor ve unutmamamız gerekenleri gelecek kuşaklara da ne yapıyor? Emanet ediyor. Bakın bu çok kıymetli. O yüzden de kitabın sayfalarını böyle çevirdikçe yalnızca olayları değil aslında, cesareti, birlik ruhunu ve bir milletin ortak hafızasını da yeniden hissedeceksiniz. Tabii ki bir daha asla diyoruz gönlümün dostları. Aynı acıları bir daha yaşamamak, bakın aynı acıları bir daha yaşamamak, bu hainlere geçit vermemek için, birlik ve beraberliğin kıymetini her zaman hatırlamak için. Turkuaz kitaptan çıktı, oradaki ailemize de selamlar ve Bir Daha Asla kitabını okumanızı hem tavsiye ediyorum hem de tabii ki şu an o kütüphanenizde olması gereken çok özel kitaplardan biri diyorum. Hafızasını diri tutan milletler geleceğini daha sağlam inşa ederler ve dostlar. Unutmamak için, unutturmamak için bir daha asla. Abdülhalik Çimen.

0: turkuaz.com, Turkuaz Radyolar mobil uygulama.
1: Evet, bugün turkuazradyolar.com ve Turkuaz Radyolar mobil uygulamadan gelecek olan mesajlardan da hediyelerim olacak. Çok güzel kitaplar var birazdan. Bitmedi tabii ki gönlümün dostları. Bu arada bir daha Aslı'yı muhakkak alacağız diyen dostlarım var. Çok teşekkür ediyorum. Çok özel bir kitap oldu. Bunu da sevdiklerimizle, dostlarımızla paylaşalım. Şimdi Gürkan'cığım, ya görmemişim. Sabah saatlerinde eşi Gizem'e bir şarkı istemiş. Hemen gönderelim. Sonra bugün Müfide'nin galiba evlilik yıl dönümüymüş. Büyük oğlumun doğum günü. Oh maşallah diyorum. Onlara gelsin. Aysun'umuz, Ayşen'imiz, Ayşen'imizin de Hollanda'dan şu an doğum günüymüş. Güzeller güzeli aslan kadını.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Şimdi 7 dinleyicime 2 kitap armağan olacak gönlümün dostları. Şimdi bu 2 kitaptan da bahsedeceğim. İkisi de çok sevdiğim 2 güzel insan, 2 güzel dost. Onlardan biri Samsun'dan hem dinleyicimiz hem gönül dostumuz Sibel Sayımlar. Samsun 97.2 ama şu an galiba başka bir memlekette. Az evvel konuştuk, neredeydin Sibel'cim, bir yaz bakayım. Helvahane adlı kitabından daha önce bahsetmiştim. Bir kere hayırlı uğurlu olsun diyorum. Paylaşılarak yenilen tatlı helvanın hikayesi diye çok özel bir kitap. Yani buraya geldiğinde neredeyse size dağıtacağım, armağan edeceğim. Herkes böyle, ben de alabilir miyim bu kitabı, ben de, bana da verir misin falan. Dedim bir dakika durun, önce dinleyicilerime. Önce dinleyicilerim için dedim. Tabii ki ekibe de burada armağan ettik sevgili Sibel'cim. Çok teşekkür ediyorum, sağ olsun. Şimdi kitabı açtığımda bakın. Tabii ki önce ben şu böyle güzel tarifler var. Çok hiç bilmediğim farklı. Fakat helvali kitabı Sibel Sayımlar'ın Türk helva kültürünü, bakın, kültürler ve tasavvufi boyutlarıyla da inceliyor. Çok farklı bir kitap. Yani Topkapı Sarayı helvanesinde böyle helvacı yanı hassa olarak görev yapmış, büyük büyük dedesi Hasan Ağa'ya da ithaf edilmiş. Ay, tüylerim diken diken oldu. Bir kitap Sibel'cimin. Şimdi içini şöyle açtığımda hem tasavvuf tarafı hem tarih tarafı hem güzel böyle tarifler, ama bir metafor olarak insan ve helvadan da bahsediyor. Dikkatimi çekti. Bir insanın şahsiyeti diyor, konfor içinde değil, çoğu zaman zorluk içinde oluşur. Sabır görmeden metanet doğmaz. Acı tanımadan merhamet derinleşmez. Beklenmeyen kıymet bilmeyi öğrenemez diyor. Daha böyle uzun uzun yazıyor. Fakat diyor burada çok hassas bir denge var. Un az kavrulursa çiğ kalır, çok kavrulursa ne olur dostlar, yanar. İşte insan da böyle diyor. Vay güzel. Demek ki insanın olgunlaşması da bir kıvam eşidir değil mi Sibel'cim? Anlatmışsın bunu kitabında. Ne tamamen ateşsiz ne de yakacak kadar fazla ateş. İşte insan hakikatin terbiyesiyle, sabırla, ölçüyle, dengeyle pişer. Tıpkı bu güzel helvalar gibi. Şimdi helvane kitabım hazır. Evet, Sibel Sayımlar'dan, bunu şöyle kenara koyuyorum hemen. Çok da kalın yalnız. Yani içinde of, okunacak çok güzel şeyler var. Bir tabii ki tarifler de var. İkinci kitabım, ikinci dostum buradan. Ona selam olsun diyorum. Tülin Şahin. Ya bizim Tülin'imiz hangi kitabı çıkarmış olabilir? Diyet yapmıyoruz diyor. Bayağı bildiğiniz diyet yapmıyoruz. Ne yapıyoruz peki Tülin? Hepimiz senin kadar böyle fit değiliz. Olamıyoruz. Ne yapacağız? Diyet deyince şimdi bir anda helvalar, bir anda diyet yapmıyoruz. Peki nedir bu kitap? Merak ediyorsanız gönlümün dostları. Önce bir kitap lansmanı var. 28 Temmuz Salı günü saat 18'de Diyanar İstinye Park'ta. Çok da gittiğim bir yer. Tüm kitap severleri ve Tülin Şahin'in bu kitabını eğer merak ediyorsanız sizleri bekliyoruz. Yine aynı şekilde helvanenin yanında Diyet Yapmıyoruz kitabını da göndereceğim. Tam 7 dinleyicim için. Daha önce benden hiç hediye kazanmamış olanlar olursa çok sevinirim. Bugün doğum günü falan olanlar da vardı. Onları da dur, bulacağım. Hemen isterseniz 505-188-30-0'a bir mesaj. Bir de Turkuvaz Radyolar mobil uygulama ya da turkuvazradyolar.com'da dinliyorsanız, çok heyecanlandım, bir an önce armağan etmek istiyorum. İşte oradan da mesaj gönder, canlı yayına mesaj gönder butonuyla. Lütfen adınızı, soyadınızı, telefonunuzu ve adresinizi de yazmayı unutmayın diyorum. Hemen bakalım kazananları açıklayalım. Diyet Yapmıyoruz Tülin Şahin. Helvahane Sibel Sayımlar. Tülin'ize İstanbullular Diyanar İstinye Park'ta 28 Temmuz Salı günü görebilirler saat 18'de.

Biz bugün programa başlarken @radyoturkuaz@gönuldostlukusunda Instagram'da bir fotoğraf paylaştık. Aslında o fotoğraf bizim aracımızın fotoğrafıydı ve bizi hayallere götürecek olan yolculuğun başlangıcıydı. Tabii ki hayal kuruyorduk her cuma günü nerelere gidelim nerelere, ama en sevdiklerinizi de etiketlemeyi unutmayın dedim giderken. O yüzden de ben şimdi program bittikten sonra Instagram'a bir geçiş yapıyorum hemen. Bakayım kimler gelmiş, nereye gideceğiz, nereye davet edilmişiz. Hayallerimiz neler? Ertelediğimiz tüm hayaller. Ay ben de çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Niye diye sorun. Bilmiyorum, birkaç hayalim var. Hani kafamda yaşamak istemiyorum artık bunu. Direkt böyle hayata geçirmek istiyorum. Nasıl yaparım, ne ederim hiç umursamıyorum artık. Ben bunun için adım atıyorum. Şimdi 7 dinleyicim, tabii ki 7 kıymetli dinleyicim, diğer dinleyicim hiç üzülmesinler. Zaten Ağustos sonu değil mi Emre? Eylül başı İdefix'le birlikte çok güzel işbirliklerimiz olacak. Ay ne hediyeler hazırladık sizlere, ne kadar güzel hediyeler. Hem yollarda hem tabii ki stüdyodan. Bu arada önce bir çağrıda bulunacağım. Uygulamadan iki dinleyicimi belirledim. Fakat biri Dilek Akpınar. Hiçbir bilgi yok Dilek. Çabuk bana gönder. Telefon numaran. Ad soyadı aldık buradan. Bir de adresini yazmayı lütfen unutma. Hatta bence 505-188-30-0 WhatsApp'a gönderir misin? Dilek Akpınar aranıyor efendim. Uygulamadan dinliyorlar. Gevzeden Sabahatım gibi, Sevda gibi, Serap gibi, Sultan gibi, Halim Beyciğim gibi şu an uygulamada dinleyen dostlarım var. Ve diğer kazanan dinleyicilerimiz, hazır mısınız? Seval, Yasemin, Nafiye, kendilerini bilmeyenler var. Dur bakayım. Özlem, Dileğe seslendik. Sadık, ya ben diyor kesinlikle ve kesinlikle çocuğum adına diyor, Elif'im, kızım Elif adına katıldım diyor. Sadıkçığım, Elif'e selamlar. Ve Mürvet, acaba orada mı Mürvet? Valla iki güzel kitap, biri diyet yapmıyoruz Tülin Şahin'den, bir diğeri bizim dinleyicimiz, gönül dostumuz Sibel Sayımlar'dan, Helva Hane. Tarifler enfes. Bu tarifleri yapın, sonra da açın Tülin'in kitabını. Diyet yapmadan nasıl oluyormuş? Biz helva yiyebilir miyiz diye hatta ben Tülin'e soracağım. 28 Temmuz Salı günü İstinyepark Diyanar'da saat 18'de gidip bir sorayım bakayım nasıl olacak diyet yapmadan.

tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 24 Temmuz 1955 yılında Türk atlet Ekrem Koçak 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Google, arama sonuçlarında devreye aldığı yapay zeka destekli haber özetleri nedeniyle dünya devleriyle karşı karşıya geldi. İçerikleri telif eden

0: Demeden kullanan Google'ın bu hamlesiyle organik trafikleri bıçak gibi kesilen Reddit, Reuters ve Politico gibi yayıncılar isyan bayrağını çekti. Ciddi reklam geliri kaybına uğrayan yayıncılar içeriklerini Google'a tamamen kapatmayı masaya yatırdı.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Evet dostlar, artık veda vakti geldi. Bir hafta daha çok hızlı bir şekilde geçti. Pazartesi inşallah diyorum yeniden kavuşalım, saatler onu gösterdiğinde. Birazdan sevgili Hilal'in programında çok özel şarkılarımız var. Ardından Utku ile istekler başlayacak. Ben şimdi sosyal medyaya gidiyorum. Orada yazdıklarınıza bakacağım. Oradan da dostlarla dertleşmeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'li bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımını konuk eden Beşiktaş sezona 1-0'lık galibiyetle başladı. Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların küresel enerji arzına yönelik endişeleri yeniden alevlendirmesiyle petrol fiyatları Mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına $100'a ulaştı.

0: Google en güçlü sürümü olan Gemini 3.6 Flash ve siber güvenlik alanına özel olarak geliştirilen Gemini 3.5 Flash Cyber'ın da aralarında bulunduğu 3 yeni yapay zeka modelini kullanıma sundu. Emekli sandığı kapsamında emekli malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi bugün yapılacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot garaj şoför
0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: Kiliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Ekspertizse Dino Bile. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Ekspertizse
2: Dino Bile. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsunuz.

0: Erciyes.
1: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: hizmetlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Reklam. Sivi Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Güristan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşinin de bulunduğu 3'ü adliyeye sevk edildi. RTÜK tarafından yapılan Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması'nda gençlerin 2025'te günlük ortalama televizyon izleme süresinin 40 dakikaya gerilediği tespit edildi. İsteğe bağlı yayın platformlarının kullanımı ise arttı. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin İstanbul'daki önemli duraklarından biri olan Ayasofya-i Kebir Camii-i Şerifi, yeniden ibadete açılmasının üzerinden geçen 6 yılda 30 milyondan fazla kişiyi ağırladı. Toprak Mahsulleri Ofisi 21 Mayıs'tan bu yana 176 bin üreticiden 8,3 milyon tonla rekor miktarda hububat alımı gerçekleştirdi. Serbest piyasada gram altın 6.168, dolar 47.34, euro ise 53.95 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

yalnız varsız demektir. Elsiz kolsuz demektir. Kalan yalnız kalırsa giden.

aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline, istediğin enerji olsun.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Tuf turuncu Teknosa'da. Vivo

0: Expertise. Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlandı.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Expertise.
3: Umran Oto Expertise trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 saksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa. Umran Oto
1: Ekspertiz. Reklam. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 24 Temmuz 1955 yılında Türk atlet Ekrem Koçak 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşinin de bulunduğu 3'ü adliyeye sevk edildi. Karadeniz üzerinden gelen yağışlı sistem Türkiye'yi etkisi altına alacak. Yağışlar bugün de etkili olacak ancak kritik gün yarın. Sel, hortum ve dolu riskine karşı vatandaşlar uyarıldı. Sıcaklıklar 21 dereceye kadar düşecek. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu. 1 Eylül 2026'da faaliyete geçecek hatla trafik ve kasko ihbarları tek merkezden yapılacak, illegal yapılara geçit verilmeyecek. Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinin ilk maçlarını tamamlamasıyla birlikte UEFA ülke puanı güncellendi. Fenerbahçe ve Beşiktaş kazanırken Başakşehir rakibiyle berabere kaldı. Türkiye 45.675 puanda 9. sırada yer alıyor. Hacettepe Üniversitesi'nde Türkiye'de ilk kez 26 haftalık bir bebeğin omurgası anne karnında yapılan operasyonla onarıldı. 6,5 saat süren operasyonda bebeğin omuriliği üzerindeki açıklık başarıyla kapatıldı. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Nasılsınız? Cümleten selamın aleyküm. Evet, Utku'yla istekler başladı. Hayırlı cumalar diliyorum. Sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar. Şöyle bir bakalım, nasılsınız, iyi misiniz, keyifler nasıl, moraller nasıl? Yine her zaman olduğu gibi gönlünüzden geçenleri paylaşacağız, dile getireceğiz. Dilimiz döndüğünce şarkılardan yola çıkacağız. Yine şarkılarla birlikte ilerleyeceğiz. Yine şarkılar hayatımız. Yine şarkılar her zaman olduğu gibi yüreğimizden gelen en güzel hisler. Çünkü insanlar birbirlerine çoğu zaman şarkılarla eşlik ederler. Şarkılarla duygularını dile getirirler. O yüzden de hayatımıza damgasını vuran şarkılar, yine sizlerin mesajları, yine her zaman olduğu gibi bu güzel duyguları paylaşan dostlarımızın da katılımıyla beraber

Turkuaz rengiyle, güzelliğiyle sizleri bulunmuş olduğunuz mekanlarda yalnız bırakmayacağım. Bugün saat 16'ya dek sizlerle birlikteyim. 16'ya kadar yanı başınızdayım. Sesim nerelerde güzelleşiyorsa yine her daim olduğu gibi Turkuaz güzelliğini yaşayacağız ve paylaşacağız 2 saat süresince Radyo Turkuaz'da. Evet, ben hazırım, ben geldim, ben buradayım. Bakalım sizler neredesiniz ve neler yapıyorsunuz? Önce bir mesaj hattımızı hatırlatalım. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattı. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz. Orada son bir fotoğraf paylaştım. Instagram'da Radyo Turkuaz. Yine Instagram'da Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

haberciyiz. Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.

Ya neticesinde insanlara güzellik gerek, içtenlik gerek, samimiyet gerek, anlayış gerek, her şey gerek aslında. İnsanlığın tümünü topladığımız zaman hepsi bir vücut buluyor insanın halinde. O yüzden herkese iyilik gerek, güzellik gerek. Muradiye ile başlayalım. Denizli'den selamlar. Kendim ve ailem için çay demedik diyor. Sizi dinliyoruz. Ne kadar güzel, afiyet olsun. Selam olsun sizlere de, bir şarkıyla eşlik edeceğim. Ayşe, abim gelmeden özlendim vallahi diyor. Bu ara pek yazamasak da yolun gözleniyor, bil istedim diyor. Her yerde saat kaç olursa olsun tabii ki turkuaz diyor. Senden bir tane şarkısı bekliyoruz. Selam olsun sizlere de, teşekkürler. Refik, o da bizi dinliyor. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Duam sizinle olsun diyerek duygularını paylaşmış. Hakan Ümraniye'den sana ve sevdiğine armağandır. Hatice Kırıkkale'den dinliyor. Her zaman olduğu gibi çayımla ön sıralarda yerimizi aldık peki. Ebru Antalya'dan bütün sevdiklerim için ve Turkuaz ailesi için sizi seviyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Abdullah abi kolay gelsin, sağ olasın. Senin de yolun açık olsun, Allah'a emanet. Muhammed

Ayşegül, Mac Selena, Nisa, değil mi? Bu üçlüyle beraber seni dinliyoruz. Selam olsun. Ve beni diyor çok sinirlendiriyorlar. Bir şeyler söyler misin? Allah sabır versin diyeyim. Ne diyeyim? Gül Nihal hoş geldin diyor. Aksiliklerle dolu bir gün ama demiş. Sizin yayınla daha iyi olacak diyerek duygularını paylaşmış. Sevgili Gül Nihal. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yüreğinizden geçenler, ben buradayım. Bakalım sizler neredesiniz? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

Cuma'dan pazara, günlerden de cuma. Bir kez daha herkese hayırlı cumalar diliyorum. Dualarımız kabul olsun. Merhabalar, iyi yayınlar Huriye Tan. O da bizi dinliyor. Zara'dan bir istek şarkısı var, bakacağım. Merhabalar Zühre. Bugün İzmir'e gidiyorum diyor. Evimde biraz dinlenmek istiyorum. Allah kolaylık versin. Aydın'dan Yeşim, okumuştuk galiba mesajını ama Almanya'dan memleketim Denizli'ye gelen Elvan ve Gülay ablama gelsin demiş. Peki, sizlere de armağan olsun. Hoş gelmişler, sefa getirmişler. Giresun'dan sevgilerle, şu an kızımla yatak yönüyle uğraşıyoruz ve sizi dinliyoruz demişler. Selam olsun size de sevgili dostlar. Merhabalar Turkuaz ailesi, Demren ailesi olarak Çanakkale'de ikamet ediyoruz ve şu an Marmaris'ten tatilden dönüyoruz. Radyomuz Turkuaz. Sizden bir şarkı istiyoruz. Demiş, yaz hiç bitsin istemiyoruz. Eyvallah sevgili Ramazan. Yani yaz mevsim, bahar mevsim güzel. Hani Müslüm Baba'nın bir şarkısı var ya, öyle dünya isterim ki bu dünyadan uzak olsun. Ne kış ne bahar isterim, ne kış ne yaz isterim, mevsim hep bahar olsun. Ankara'dan Şule, eşim ve kızlarım için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Peki, selam olsun sizlere ve güzel ailenize de. Bir şarkıyla eşlik edeceğim birazdan. Gülnaz, merhabalar, hayırlı cumartesi.

Cumalar Gaziantep'ten her zamanki gibi mutfağımın en güzel yerindesiniz. Sıradaki şarkı kız kardeşlerim için gelsin demişler. Kürşat, aleyküm selam, hoş bulduk, hayırlı cumalar. Emel, sevgili Utku, ben de bir şarkı istiyorum demiş. Seçim senin diyerek duygularını paylaşmış. Sevgili Emel, Kayseri'den yazdığı bizlere mesajını peki. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz, ben buradayım dostlar. 505 188 30 çift 0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

Zeynep Avcı ne güzel yorumlamıştı, bir ders olsun. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Ayşe Denizli'den selamlar. Denizli'de çalışırken dinliyoruz sizi. Selam olsun sizlere de. Serdar Ortaç istekleri var. Şimdi dinleteceğim. Güzel bir şarkısıyla buluşturacağım sizi birazdan Serdar Ortaç'ı. Gülnur Ümraniye'den yazıyorum. Tarkan istekleri var. Kızıma, oğluma ve torunum Öyküme diyerek duygularını paylaşmış. Sizlere de başarılar diyorum. Turkuaz'ı çok çok seviyoruz. Sağ olun, sevgimiz daim olsun. Özlem Mardin'den selamlar. Kitap okurken sesinizi ve radyoyu dinlemek çok huzurlu geliyor. Çok teşekkürler. Selam olsun size de. Ayşe, ben teşekkür ederim kardeşim. Her şey gönlünce olsun senin de. Afyon'dan Şule, oğlum Oğuz için sizden bir şarkı bekliyorum diyor. Şule Hanım'a ve bütün sevdiklerine de hediyem olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Madem öyle biraz hareketli gittik, biraz daha hareketlendirelim mekanı. Hemen ardından da devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler benimle birlikte paylaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

nice insanlar nice güzel vakitlerini belki de bilmeden harcıyorlar, öyle değil mi? Devam edelim. Bakalım kimler var ve nerelerden dinliyorlar bizi sevgili dostlarımız. O kadar yoğun ki maşallah. Elif Kahramanmaraş'tan, eşimle bu sıcaklarda Maraş dondurması güzel gider demiş. Buyurun Maraş'ımıza. Ah, gönül o kadar ister ki. Ama maalesef buralardayız. Mudanya'nın Trile Mahallesi'nden Çiğdem, kahve yaptım, sizi dinliyorum demiş. Selam olsun. Trile gerçekten çok güzel bir yer. Selam olsun. Gülten Hanım, Bolu'dan Gülten Aksoy. Arkadaşlarımla kahve eşliğinde sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı da sizler için. Bu güzel yayında emeği geçen, minicik elleriyle kalbimize koca mutluluk getiren canım torunum durum için demişler. Bir Barış Manço şarkısı bekliyoruz. Allah bağışlasın. Selam olsun size de. Nurgül Hanım, sıradaki şarkı da sana ve sevdiklerine armağandır. Hamdi'ye, Kurşunlu'dan Bursa'ya yolculuk yaparken seni dinliyorum demiş. Havada, karada, her yerde Radyo Turkuaz var diyor. Sağ olun, eksik olmayın. Çok teşekkürler. Bakalım başka kimler var? Özlem'in mesajı var. O da biz dinliyor Mardin'den, selamlar olsun. Bilal, Tarık, Emre, Meltem, Elif, Taner, annem, babam, kayınbabam ve kayınvalidem için gelsin demiş. Çok teşekkür ederim. Güzel Mardin'e sevgiler, selamlar olsun. Güzel Türkiye'min dört bir yanında öyle güzel dostlarımız var ki. Sevgili dostum Fehmi, o da şu anda beni dinliyor. Değerli kardeşimiz Suat, yedi kardeşe armağan etmiş. Şu anda seni iki telde dinlemekteyiz demiş. Eyvallah, selamlar, sevgiler olsun size de. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

Artık çekiliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1, eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. Reklam. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 24 Temmuz 1955 yılında Türk atlet Ekrem Koçak 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Sen yokken kimse tutamıyor beni. Niğdebor'dan Halil, Turkuaz ailesine Bor Belediyesi'nde veteriner hizmetlerinde çalışan Ferhat kardeşimiz.

Denize selam olsun. Düzceli Havva Yalçın, şu an İstanbul Zeytinburnu'ndan yazıyorum size. Düzce'den geldim diyor misafir. Sizi görmeyi çok isterdik diyor. İnşallah diyelim sizi ve Füsun Hanım'ı demiş. Nasip diyelim, selam olsun size de. Oradaki herkese sevgiler, selamlar olsun canım abla. Vildan iyi yayınlar. Kızım Beyza ve kendim için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Vildan Ünal için ve bütün sevdikleri için. Merhabalar, Batman'dan Mahmut. Ben demiş Canan Durak Hanım için sizden bir şarkı bekliyorum diyor. Selam olsun sizlere de. Şerife Nur ben. Sık sık iş yerimde severek dinliyorum sizi. Selam olsun. Güzel ekip demiş. Eyvallah, teşekkürler. Ve elimden geldiğince de yazmaya çalışıyorum. Eksik olmayın. Yüreğinize gönlünüze sağlık. O zaman güzel bir şarkıyla buluşturayım sizi. Aynur hayırlı cumalar. Çok teşekkür ederim. Hayırlı cumalar diyen bir başka dostumuz var. Habibe. Şarkılar harika. Mutfakta hazırlık yaparken dinliyorum sizi. Yarın canım kızım Elif'ime dünürlerimiz geliyor demiş. Onu çok seviyorum. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Her biri ayrı bir önemdir. Öyle değil mi? Merhaba Utku. Sakarya'dan Aysu nasılsınız diyor. Sevip sevilmeyen insanlara da bir şarkı armağan edebilir misin diyor. Ne istediğini bilmeyen biri tarafından zamanım çalındı. Hayatımda olmayı hazmedemedi demiş kendisi. Utku Bey demiş, bazı insanlar neden böyle, neden sahteler? Hiç sevilmemiş kalpler sevgiyi görünce neden kaçıyor demiş. Yani senin de dediğin gibi korkaklar. Aysun, o yüzden hiç kafayı takma. Onlar düşünsün. Sen hiç moralini bozma, hayatına bak.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşinin de bulunduğu 3'ü adliyeye sevk edildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 17 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 812 milyon dolar azalarak 160 milyar 490 milyon dolar oldu. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, başkent rayın Sincan'dan Yenikent'e uzatılması ve Kazan Soda bağlantısının devreye alınmasıyla Ankara'nın batısını kuşatan banliyö hattının 52 kilometreye ulaşacağını belirtti. Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde kuvvetli yağışın etkili olması beklenen Tekirdağ, Zonguldak, İstanbul, Kocaeli, Sakarya gibi illerde denize girmek yasaklandı. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları zamanında kalkış performanslarıyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk 2 sırada yer alırken Türk Hava Yolları da Avrupa'daki en dakik havayolu şirketi oldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

İkinci saatimizdeyiz. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Bu son saatimiz, haberiniz olsun. Gürkan, Turkuaz ailesine iyi yayınlar diliyorum. Eşim Gizem için sizden bir şarkı bekliyoruz. Yeşim Hanım, sıradaki şarkı sizlere ve sevdikleriniz armağan olsun. İyi yayınlar, hep kulağımız Radyo Turkuaz'da demiş. İyi ikimiz. Nazar boncuğu göndermiş Tülay Hanım. Çok teşekkür ederim. Selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Cemile İzmir'den, kızım Azra'yla beraber sizi dinliyoruz kahve eşliğinde. Sıradaki şarkı Biricik eşim için. Merhabalar, Çatalca Örünçlü, değil mi? Örcünlü köyünden dinliyoruz sizi. Esra Özkan, eşim Fevzi, evlatlarım Berat, Sena, Şeyma, Özkan için gelsin. Selamlar diyerek duygularını paylaşmış sevgili Esra Hanım'a ve güzel ailesine benden sevgiler, selamlar olsun. Müzeyyen Ankara'dan, bugün dokunsanız ağlayacak gibiyim diyor. Ne diyelim, işte hayatın en büyük, en belki de zor gerçeğidir. Ölüm yıldönümü diyor yeğenimin. Başın sağ olsun, Allah geride kalanlara sağlık saat versin. Şimdi önce bir istek şarkım vardı. Önce bu şarkıyla buluşturacağım sizi. Hemen ardından şöyle kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız, daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu vakitte yeni katılan dostlar, sizler de hoş geldiniz. Sizler de gönlünüzden geçenleri paylaşabilirsiniz.

0: Foto Ekspertiz. Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Pilot Garaj Foto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Dilek Atasayar, hayırlı cumalar. Silivri'den Ümit, sıradaki şarkı senin için. Hülya Akın, hayırlı cumalar olsun. Sizlere de selam olsun. Kezban, Sakarya'dan, torunumla oynarken sizleri dinliyoruz demiş. Allah bağışlasın, selamlar. İlda Datça'dan dinliyor. Hayırlı cumalar sana ve sevdiklerine. Elazığ'dan selamlar. Şu an Gaziantep'e doğru yola çıktık. Yolda sizi dinleyerek gidiyoruz. Canım oğlum Yusuf Eymen ve eşim için gelsin diyor Eda Hanım. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Aleyküm selam. Yozgat'tan sevgili Yemen Bozdağ, sana da hediyemizdir. Merhabalar, yayınlar dilinde bulunmuş sevgili Engin Çakmak. Engin'e de sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkıda sizlere ve bütün sevdiklerinize. Merhabalar, benim adım Gülsüm. Ailece pikniğe gidiyoruz. Sizden bir şarkı bekliyoruz demiş. Sevgili kardeşimize de ne diyelim, iyi eğlenceler, iyi tatiller. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. O kadar yoğun ki mesaj trafiği. Bugün de bir saat erken bırakacağım yayını. O yüzden de üst üste geldi bütün mesajlarınız. Teşekkür ederim. Müdanya'dan selamlar olsun. Sevgili Ergin Çabuklar selam olsun. Merhabalar, uzun bir aradan sonra sıradaki şarkı istiyorum demiş Hicran Hanım. İstanbul'dan Samet. Sıradaki şarkı sizler için kız arkadaşım Nursena'ya. Serpil Coşar. Yazamadık diyor, Osmaniye'ye gittik, kızımızın evini taşıdık diyor. Düğünümüz var, hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Yarısı bütün bekarların başına diyelim. Mardin'den yaşlı bakım ekibinden selamlar olsun diyor Abdurrahman. Kolaylıklar diliyorum size. Ayşe, yemek yaparken dinliyorum sizi. Güzel ailem için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Gönderdikleri mesajda peki. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler. X'de Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar dedikten sonra geçelim istek alan şarkımıza.

0: Sertünsüz.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın.

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
2: Kafesinin kapı

olsaydım. Ben olsaydım diyor. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Bakalım nerelerde dostlarımız. Merhabalar, Muğla Seferihisar arası gidiyoruz. Yolda sizi dinliyoruz. Sevgili eşim için sizden bir şarkı söylüyorum. Sevgili Şaban Bey, yalnız gidişatı dinlettim az önce. Şerife Kırşehir'den sizin eşinizle temizlik yapıyorum diyor. Ne kadar güzel, Allah kolaylık versin. Maraş'tan Adana'ya doğru gidiyoruz. Bizim için de bir şarkı diyor sevgili Hıdır Bey. İyi yolculuklar. Şanlıurfa'dan Hülya, uzun zamandır dinleyicinizim ama demiş. Çok geçmiş olsun, bir trafik kazası geçirdik diyor. Yoğun bakımda olan babam için bir dua eder misiniz diyor. Her zaman dualarımız sizlerle birlikte. Rabbim Şafi ismiyle şifanızı versin. Sema Yozgat'tan dinliyor. Hem çalışıyorum hem de sizi dinliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Harika olan sizlersiniz. Layık olmaya çalışıyoruz. Merhabalar abi. Ben Zeynep. Biz şu anda demiş Mersin'den Kırşehir'e doğru gidiyoruz. Babam Kırşehir'de onu çok özledik diyor. Hayırlı yolculuklar olsun. Babamız için sizden bir şarkı bekliyoruz diyerek duygularını paylaşmışlar. Nilay, bugünkü bütün şarkılar doğum günü olan eşim Mahmut ve kızım Nilda için. Onları çok seviyorum diyor. Sevginiz daim olsun. Sağlıklı, güzel bir hayat diliyorum size de sevgili dostlar. Ebru, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Ebru epeyce bir uğraştı. Hem şarkıyı bulmak için hem de sevdiklerine bir mesaj göndermek için. O zaman sevgili Ebru Özkan için, Bolu'da bizlere kulak veren bütün dostlarımız için de armağanımız olsun bu güzel şarkı. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz.

Devam edelim. Zeynep Başakşehir'den sizden bir şarkı istiyorum. Evde canı sıkılan arkadaşım Hacer'im için sizden bir şarkı. Peki, selam olsun size. Manisa'dan Ahmet, sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Ayten, Söke'den Ankara'ya nişana gidiyoruz diyor. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Eşim Nevzat, kızım Merve, kaynım Nuri, eşi Gönül, görümcem Aysel ve yeğenim Rümeysa için. İyi yolculuklar olsun size de. Merhabalar, istediğimiz şarkıyı çaldığınız için teşekkür ederiz diyor Gülnur ablam. Selam olsun size. Eşimin ismi Tarkan, çok mutlu oldu diyor. Selam olsun sizlere de. Hayırlı cumalar diliyorum. Ayşe, Kayseri'den sıradaki şarkı sizler için. Ekmeğe sürdüm balı.

Radyo Turkuaz'ı çekemeyen olsun sapsarı diyor. Peki, selam olsun size de. Ne güzel tekerlemeler var değil mi? Ya da Antep pekmezi hiç fark etmez falan gibi. Hollanda'dan ülkemize ailelerimizi ziyarete geldik. Turkuaz'ı büyük bir mutlulukla dinliyoruz diyorlar. Meryem ve Mustafa çifti. Sizler de hoş geldiniz. Vatan gibisi yok, öyle değil mi? 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Pilot Garaj Shop'u
1: ekspertiz. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
4: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 24 Temmuz 1955 yılında Türk atlet Ekrem Koçak 800 metrede

Zaman su misali akıp geçti bugün de. 2 saat beraberdik. Denizli 3. Sanayi'den kılıç ustasında çalışan herkese demiş. Son şarkılar sizlere de armağan olsun. Sevgili Sinan 20 defa falan yazmış üst üste. Her yazdığında da mesajı geriye gidiyor dostlarımızın. Sadık, çok teşekkür ederim sana ve sevdiklerine. Mehmet İstanbul'dan, Başakşehir'den sıradaki şarkı diyor benden Hatice'me gelsin. Merhabalar, Sabahat Bursa'dan, ben de sizi severek dinliyorum, işimizin başındayız diyorlar. Arkadaşım Seval için ve benim için. Şengül, çok teşekkürler. Mersin Erdemli'den, az önce arabada dinliyorduk, şimdi evde dinliyoruz demiş. Harikasınız, selam olsun size. Özellikle kızım Güngör ve benim için bir şarkı çalar mısınız diyor. Son şarkılarım hazır, kabul buyurun olur mu? Yusuf, iyi yayınlar. Bugün benim doğum günüm, senden bir şarkı istiyorum demiş. Son şarkı.

şarkılar sizlere de hediyemdir. Aysun Sakarya'dan dinliyor. Sakarya'dan Aysun'a sen de aramıza hoş geldin. Sana ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Rukiye'nin mesajı İzmir'den. Sizi dinlemek çok güzel. Eşim Ömer, kızım Ecem ve oğlum Halit için diyerek duygularını dile getirmişler. Zerrin Hatay İskenderun'dan dinliyor bizi. Size ve sevdiklerinize de armağan olsun. Birazdan dinleteceğim son şarkılar. Ben artık müsaademi istiyorum sizlerden. Allah sağlık saat verirse pazartesi günü yine aynı saatte, saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle sizi birbirinden güzel şarkılarla baş başa bırakıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılı dolayısıyla Ayasofya'yı alem-i İslam'a kavuşturduk, bundan çok mutluyuz dedi. Erdoğan, NATO'nun Ankara zirvesi için geri dönüşler çok olumluydu, teşekkür telefonları geldi değerlendirmesinde bulundu. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, yeniden ibadete açılmasının üzerinden geçen 6 yılda 30 milyondan fazla kişiyi ağırladı. Özgür Özel, yeni partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milyon...

0: Milletvekili CHP'den istifa ederek yeni parti Korucular Kurulu'na katıldı. Tunceli'de 6 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada gözaltındaki 15 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi de bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2004 yılında başlayan kredi ve finansman uygulamasıyla bugüne kadar çiftçilere 449 milyar lira, esnaf ve sanatkara 180 milyar lira destek verildiğini açıkladı. Gazze'de ateşkese rağmen hala elektriğe ulaşılamıyor. 2 milyonu aşkın Gazze'li karanlıkta hayatta kalmaya çalışıyor. Yetkililer hastanelerde yeterli elektrik olmadığı için yaralı ve hastalara hizmet verilemediğini söylüyor. Serbest piyasada gram altın 6.181, dolar 47.34, euro ise 53.93 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
2: var. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca. Böyle bir dünya
3: var. Dünya Katılım var. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Yargıtay, uzun süredir hukuki tartışmalara konu olan banka ve sigorta muameleleri vergisi hakkında önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, tüketici kredi sözleşmesinde açık hüküm bulunması halinde bankanın banka ve sigorta muameleleri vergisini tüketiciye yansıtabileceğine hükmetti.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: 75 yılı aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Türkiye'nin en sevilen programcıları... Radyo Turkuvaz'da.
4: Radyo Turkuvaz.
3: Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'da güne merhaba.
5: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
3: Gönül dostu Füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
6: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
3: Hilal Özgani'de Sosyal Hayat.
7: Eğlenceli her an.
3: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
8: Geçmişten günümüze en sevilenler.
3: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
4: Radyo Turkuaz.
3: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılı dolayısıyla Ayasofya'yı alem-i İslam'a kavuşturduk, bundan çok mutluyuz dedi. Erdoğan, NATO'nun Ankara zirvesi için geri dönüşler çok olumluydu, teşekkür telefonları geldi değerlendirmesinde bulundu. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, yeniden ibadete açılmasının üzerinden geçen 6 yılda 30 milyondan fazla kişiyi ağırladı. Özgür Özel, yeni partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Marmara'da gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son 3 ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi dedi. En uzun ticari uçuşlar için geliştirilen Airbus A350-1000ULR tipi uçak, Fransa'dan Avustralya'ya yaklaşık 17 bin kilometre kesintisiz test uçuşunu başarıyla tamamladı. Yolculuk yaklaşık 19 saat sürdü. 2026 YKS'de tercih işlemleri 29 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla başlayacak. İşlemler 10 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Zengin mineralli gaz.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarına.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Şoku Ekspertiz.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Pilot Garaj Şoku Ekspertiz. İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix alışılmadık alışveriş.
5: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
6: var. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı.
1: EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
2: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsat.

0: ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Türkiye'nin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'de

0: CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 24 Temmuz 1955 yılında Türk atlet Ekrem Koçak 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu.
2: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılı dolayısıyla Ayasofya'yı alem-i İslam'a kavuşturduk, bundan çok mutluyuz dedi. Erdoğan, NATO'nun Ankara zirvesi için geri dönüşler çok olumluydu, teşekkür telefonları geldi değerlendirmesinde bulundu. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, yeniden ibadete açılmasının üzerinden geçen 6 yılda 30 milyondan fazla kişiyi ağırladı. Özgür Özel, yeni partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Karadeniz üzerinden gelen yağışlı sistem Türkiye'yi etkisi altına alacak. Yağışlar bugün de etkili olacak ancak kritik gün yarın. Sel, hortum ve dolu riskine karşı vatandaşlar uyarıldı. Sıcaklıklar 21 dereceye kadar düşecek. Araç sahiplerine yakın

0: Dan ilgilendiren Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu. 1 Eylül 2026'da faaliyete geçecek hatla trafik ve kasko ihbarları tek merkezden yapılacak, illegal yapılara geçit verilmeyecek. Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinin ilk maçlarını tamamlamasıyla birlikte UEFA ülke puanı güncellendi. Fenerbahçe ve Beşiktaş kazanırken Başakşehir rakibiyle berabere kaldı. Türkiye 45.675 puanda 9. sırada yer alıyor. RTÜK tarafından yapılan gençlerin medya kullanımı ve dijital okuryazarlık araştırmasında gençlerin 2025'te günlük ortalama televizyon izleme süresinin 40 dakikaya gerilediği tespit edildi. İsteğe bağlı yayın platformlarının kullanımı ise arttı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Smoking bizim işimiz.

0: Yatırım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Bir gram altını bile kapınıza getiren
1: böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
4: Tup turuncu Teknosa'da Ryzen 5 işlemci.

ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde

siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Reklam.

0: sistem dondu. Online satışım durdu.
1: Tam iyi de çözülsün.
2: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
1: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tam iyi.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tam iyi.
3: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur. Bir reklam. Her zaman... Her yerde yanında.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun.

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar.

0: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira, 500 gram Gold Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

Hatta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Reklam. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuvaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen ING Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot garaj, şoför ekspertiz.
1: Tatil budur hissi. Yaz

0: Sıcaklarıyla geri geldi, Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

alışılmadık çekiliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1, eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.

0: emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren
4: böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
5: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.

0: Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliği ile ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tutürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: Garanti BBVA.
1: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.

0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otobüs

0: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 24 Temmuz 1955 yılında Türk atlet Ekrem Koçak 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: getir büyükte 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Gold Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe. Fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Lacivert dergi dijital sömürü dosyasıyla raflarda. 10. yılında 15 Temmuz. Türkiye için gerçek bir milat. İnsan kendini yeniden tanımlamak zorunda. Siber savaşların geleceği ve yapay zeka. Yeni sömürü düzeni. Algoritmalar. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Temmuz sayısında.

0: Netflix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premium'a geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. Radyo Turkuaz Minimix.
2: Oldu biteni, kalp uydu sana.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlayışı programımızda yine şarkıları ve şiirleri kah tebessümle, kah hüzünle ya da umutla dinleyeceğiz. Çünkü ay ışığı duyguların dört mevsiminin de adı. Çünkü bu programda her duygunun bir karşılığı var bildiğiniz üzere. Hafta sonu için yine hem kendinizle hem de sevdiklerinizle birlikte moral depolayabileceğiniz, tüm haftanın yorgunluğunu atacağınız şekilde geçmesini umuyorum. Şu an işlerinde bizleri dinleyenlere kolaylıklar olsun, yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar olsun, evlerinde dinleyenlere de iyi dinlenmeler olsun. Ve her şey de gönlünüzce olsun. O zaman haftaya veda etmek adına ay ışığı nöbetimize başlayalım. Her biriniz hoş gelin.

Gün içerisinde hali stresli bir süreçten geçiyoruz. Bu stres sebeplerinin kimimiz farkına varıyoruz, kimimiz farkına varamıyoruz bile. Ama her birimize iyi hissettiren davranışlar var, hareketler var. İşte onlarla biraz olsun o stresin yoğunluğunu azaltabilmeye çalışıyoruz. Tabii kişiden kişiye göre değişiyor bu durum ama aktivitelere göre stres azaltma oranları var sevgili dinleyenler. Mesela yürüyüş yapmak hemen hemen herkes için %42 seviyesinde bir stres azaltma etkisine sahip. Mesela seviyor musunuz bilmiyorum ama kahve içmek. Kahve içmek de kahve severler için %52 oranında bir stres azaltıyormuş ve müzik dinlemek, işte bu madde bizi çok ilgilendiriyor ama oranını biraz az buldum sanki. %62 oranında stres azaltıyormuş müzik dinlemek de sevgili dinleyenler. Ve sevindiğim bir madde kitap okumak. Kitap okumanın stres azaltmaya oranı %68 sevgili dinleyenler. Bilmiyorum siz bu listeye başka neler eklersiniz ama size iyi hissettiren şeyleri şu zamanlarda çok daha fazla yapın sevgili dinleyenler.

Hep geçtiğimiz sokaklar, dost olduğumuz, sevdiğimiz, ait olduğumuz insanlar aslında. Bir vakit sonra artık bizim olamayabiliyorlar. Daha da kötüsü, belki de orada aynı yerde duruyorlardır fakat bizim değillerdir artık. Ya da biz orada durmuyoruzdur. Yüzümüze dönüp bakmıyordur ne yollar, ne daha dün gülümseyen suratlar. Alexander Ivanovich Kuprin, Olesya kitabında şöyle bir cümleyi paylaşıyor sevgili dinleyenler. Beni yabancı biri yerine koyuyormuşsun gibi geldi. Çok acıydı bu. Beni yabancı biri yerine koymuşsun gibi geldi. Çok acıydı bu. İnsanın ne olursa olsun her şartta dönebileceği bir evi olacak sevgili dinleyenler. Küçük bir daire, belki bir köy, bir dost, bir sevgili. Artık her neyse. Hiç yabancılık çekmeyeceği bir ev. Sizin de olsun.

Ne tuhaf bir çağa denk geldik, öyle değil mi? Hiçbir şeyin tam manasıyla kıymeti yok aslında. Dostluklar da, sevmeler de, aşklar da hani bir tuhaf gibi. Ne kadar çok yaşadın ki bunu bileceksin ya da bunu böyle yorumlayacaksın diyecek olursanız, evet, yaşayamadıysam da şarkılarda gördüğüm kadarıyla, büyüklerimden dinlediğim kadarıyla, kitaplardan okuduğum kadarıyla çok daha güzelmiş evvelden her şey. Üstelik bu zamanın bu tuhaflığına da itiraz edenler susturuluyorlar tabiri caizse. Yahut yalnız bırakılıyorlar. Akira Mizubayashi Can Kırığı kitabında sevgili dinleyenler, dünyanın bu genel değişkenliği içerisinde insan devamlılığı, sadakati, duyguların sürekliliğini arzuluyor diyor. Devamlılığı, sadakati, duyguların sürekliliğini. Vallahi kim ne derse desin sevgili dinleyenler. Biz insana yaraşır arzuları, insana yaraşır hisleri yaşatmalıyız ve yaşamalıyız. Ben bunu bilir, bunu savunurum. Kim ne derse desin. Çok güzel sever, çok güzel aşık olur, çok merhametli davranır, çok iyi olmaya çalışırım. Karşıma çıkacak olanlardan bağımsız tabii ki. Umarım dalımızı kesen, kurutan, yapraklarımızın düşmesine daha da çok sebep olan değil de yemyeşil çiçek açmamıza vesile olan insanlar çıkar karşımıza.

Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la. Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Normalde bu saatimizde gecemizin Ayşe nöbetçisi, şair ya da yazarlarımızdan birini belirleyip kısaca da hayatından bahsederek veda ediyorduk. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik ediyordu. Ama bu gece haftanın son Ayşe nöbetinde Ayşe nöbetçilerimiz, gecemizin Ayşe nöbetçisi sizlersiniz sevgili dinleyenler. Üçüncü saatimizde dinlemek istediğiniz şiirleri Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden direkt mesajla gönderirseniz içlerinden iki tanesini üçüncü saatimize paylaşacağım. Soyadımı meşhur kodlamamla kodlayayım. Asker olan Er, acil servisin acili Uğur Eracil. Dinlemek istediğiniz şiirleri oradan direkt mesajla ulaştırabilirsiniz. O zaman bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Seni anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara. Seni anlatabilmek seni. Namussuza, halden bilmeze, kahpe yalana. Ard ardı kaç zemheri. Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım. Kaç leylim bahar, hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım. Bir o yana, bir bu yana. Seni, bağırabilsem seni. Dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana. Okyanusun en ıssız dalgasına, en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok apansız inen akşamdan. Bir kade, bir cigara dalıp gidene. Seni anlatabilsem seni. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum. Kapama gözlerini.

Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor. Onlardan kalbime sevda geçmiyor. Ben yordum ruhumu. Biraz da sen yor.

Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Yolunu beklerken daha dün gece kaçıyorum bugün senden gizlice. Kalbime baktım da işte iyice anladım ki sen de herkes gibisin. Büsbütün unuttum seni, eminim. Maziye karıştı şimdi yeminim. Kalbimde senin için yok bile kinim. Bence sen de şimdi herkes gibisin. Bence şimdi sen de herkes gibisin.

0: olsun.
1: Sevgi acıyı tatlıya, toprağı altına, hastalığı şifaya, zindanı saraya, belayı nimete ve kahrı rahmete dönüştürür diyor Mevlana. Bu denli kıymetli olan sevgiyi doyasıya yaşayın diye de bize adeta çok da güzel anlatılıyor değil mi? Sevmeli sevgili dinleyenler, her şeyi, sevdiklerinizle geçen her anı, küçük şeylerden bile büyük mutluluklar elde etmeyi başarabilmeli, sevmeli. Kaybetmeden sevmeli, iş işten geçmeden sevmeli, sonradan gelen akılla değil, o ilk şansı kaybetmeden sevmeli. Yoksa çekilmez bir hal olmuyor mu yaşam zaten? Sevgisiz olmuyor ama olması da mümkün değil mesela. Sevgiden bahsetmişken sevgi uğruna değişenlerden de bahsetmeli. Yani sırf sevilebilmek için değişmek. Onu kastediyorum. Aman sevgili dinleyenler, hiç kimse için mükemmel olmak zorunda değiliz değil mi? Karşımıza çıkan kişi bizi biz olduğumuz için, yani olduğumuz gibi sevecek karakterde olmalı. Biz de aynı şekilde onu da öyle görmeliyiz. Değişirsek biz onun istediğine ya da onu değiştirmeye çalışırsak bizim istediğimize, bu bizlik olmaz ki. Hatta karşımızdakine kötülük bile yapmış oluruz. Kendimizi yalanlayarak, ona da yanlış göstererek. O yüzden değişmemeli sevgili dinleyenler. Sizi siz olduğunuz için sevmeli. Siz de aynı şekilde.

Sevgi acıyı tatlıya, toprağı altına, hastalığı şifaya, zindanı saraya, belayı nimete ve kahrı rahmete dönüştürür diyor Mevlana. Bu denli kıymetli olan sevgiyi doyasıya yaşayın diye de bize adeta çok da güzel anlatılıyor değil mi? Sevmeli sevgili dinleyenler, her şeyi, sevdiklerinize geçen her anı, küçük şeylerden bile büyük mutluluklar elde etmeyi başarabilmeli, sevmeli. Kaybetmeden sevmeli, iş işten geçmeden sevmeli. Sonradan gelen akılla değil, o ilk şansı kaybetmeden sevmeli. Yoksa çekilmez bir hal olmuyor mu yaşam zaten? Sevgisiz olmuyor ama olması da mümkün değil vesselam. Sevgiden bahsetmişken sevgi uğruna değişenlerden de bahsetmeli. Yani sırf sevilebilmek için değişmek. Onu kastediyorum. Aman sevgili dinleyenler, hiç kimse için mükemmel olmak zorunda değiliz değil mi? Karşımıza çıkan kişi bizi biz olduğumuz için, yani olduğumuz gibi sevecek karakterde olmalı. Biz de aynı şekilde onu da öyle görmeliyiz. Değişirsek biz onun istediğine ya da onu değiştirmeye çalışırsak bizim istediğimize, bu bizlik olmaz ki. Hatta karşımızdakine kötülük bile yapmış oluruz. Kendimizi yalanlayarak, ona da yanlış göstererek. O yüzden değişmemeli sevgili dinleyenler. Sizi siz olduğunuz için sevmeli. Siz de aynı şekilde.

senden özür diliyorum. Yaşadığım süre boyunca hep merhametimin arkasından yürüdüm. Beklentilerimi arkada bıraktım. Kimseden bir şey beklemedim. Doğrusu bu sanıyordum çünkü. Yaşadıklarımı, yaşayamadıklarımı içimde sakladım. Sustum, bastırdım. Olsun dedim, insanlık bende kalsın. Ben en iyisini yaşatayım ki istemeye yüzüm olsun dedim. Verdim, hep verdim. Karşılığını alıp alamadığıma bakmadan. Aslında güçlü olmak değildi istediğim. Ama olmak zorundaydım. Ve bırakıldım. Kendimi hep erteledim. Kimsenin beni anlamadığını bildiğim halde hayatıma girenleri bana verilmiş bir görev olarak gördüm. Herkesi mutlu etmek zorundayım sandım. Benim de mutlu olmam gerektiğini unutmuşum meğer. Görevim neyse en iyisini yapmalıydım ki vicdanım rahat etmeliydi. Birilerinin de bana karşı görevini

evleri olduğunu hiçe saymışım oysa. Ne yazık ki bana verilen rolleri en iyi şekilde oynarken onların rollerini iyi oynayıp oynamadığına hiç bakmadım. Karşımdakilerin eksiklerini tamamlamaya çalışırken onların hatalarını görmeye vaktim kalmamış sanki. Beni üzmelerine bakmadan, karşılığında ne aldığıma ne hissettiğimi aldırış etmeden hep verdim. Kendimi nasıl da unutmuşum. Unutturmuşlar aslında. Paramparça olmuş kalbime, cayır cayır yanan içime, doğruları söylemeye çalışan beynime, mutsuz yüzüme hep sus dedim. Sen sus. Kendime haksızlık ettim. Kimseye etmediğim kadar. Herkesi dinledim. Kendimi dinlemediğim kadar. Kimse benim yüzümden mutsuz olmasın diye, hiçbir şeyin sebebi ben olmayayım diye mutluluk oyunlarımı oynadım. Yetmedi, yeni oyunlar buldum. Ama bir gün bir bakmışım ki paramparça olmuşum. Tutunacak tek duygu bırakmamışım kendime. Kendimi teselli edecek tek şey yokmuş hayatımda. Allak bullak olmuşum. Kendimi aramaya çıktığımda yorgun, yılgın, bitkin bir köşede saklanıp ağlayan bir erkek çocuğu olarak buldum. Ve ona elimi uzattım. Diyebildiğim tek şey geçti. Bir daha seni kimse üzmeyecek, üzemeyecek. Geçti. Şimdi senden özür diliyorum. Seni bu kadar hiçe saydığım için, insanların seni bu kadar üzmesine müsaade ettiğim için, seni hiçbir zaman dinlemediğim için, üzerine bu kadar sorumluluk yüklediğim için, hakkın olan bütün duyguları sana yaşatmadığım için. Şimdi tekrar söylüyorum. İnsanlığından, kalbinden, duygularından, çocukluğundan, hislerinden çok özür diliyorum. Galiba ben almadan vermenin Allah'a mahsus olduğunu unutmuşum.

Bu şuursuz beklemeler yıpratmaya başladı beni. Geceler gündüze inat bulaşıyor ellerime camlardan. Alnımı dayadığım pencereden dışarıyı seyrediyorum. Karanlık, kopkoyu bir karanlık sarmış şehri. Sirenlerin umursamaz gürültüsü korkutuyor beni. Ambulanslar hızlı hızlı seni taşıyormuşçasına huzursuzum. Yoksun, bulamıyorum seni. En son o gece gördüm seni. Gözlerine bakmadan gittim. Baksam gidemezdim. Özlediğimi söylediğimde gülmüştün. Söylediğimde özlediğimi gülmüştün. Bu ilk. Seni çok sevdim. Tıpkı seni tekrar bulamayacağımı anladığımdaki kadar çok sevdim. Tüm geceyi kaldırıp altına bakıyorum. Oralarda yoksun kara kızım. Neredesin bulamıyorum. Kimse silip de yani baştan yazmak istemiyor. Oysa öyle hasretim ki kerelerce defa yazılmaya. Kağıt olsam, kalem olsam, cümle olsam, nokta virgül olsam ve gelsen. Gelsen kilometrelerce hasret dolu şiirler yazsan benimle. Uyanıyorum ansızın bu şiirsel dünyadan. Şehir kapkara karanlık. Şiirler okuyup simsiyah boşluğa seni çağırıyorum sesime. Bugün yırt bu geceyi. Baştan sona dolaş tüm şehri. Bütün sokak lambalarını yak. Bütün kapıları çal. Herkes uyansın. Bir müjde olsun içinde. Senden bir şeyler olsun. Bu gece şehir uyumasın. Bu karanlık, bu şehir, bu gece, bu son olsun. Bu gece bu simsiyah karanlığı yırtan bembeyaz çığlık, bana seni getiren müjde olsun. Bu son olsun.

Evet sevgili Ayşe nöbetçilerimiz. Ayşe gölgesinde huzur arayan ve de bulabilmenizi umut ettiğim sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlayışı burada sona eriyor. Yine iki günlük özlem biriktireceğiz heybemizde ve yeni haftayla dökeceğiz yürekten yüreğe. Mesaj göndererek de burada ay ışığında olduğunu gösteren tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki burada bu anı beraber paylaşıyoruz. Derdiyle uyuyan varsa aramızda dermanıyla uyansın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Pazartesi evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için uğurla güne merhaba da. Ardından yine saatler 21'i gösterdiğinde pazartesi günü ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz Radyolar mobil uygulamamızı cep telefonunuza indirebilirsiniz.
1: Turkuaz Radyolar.
0: Yüksek kalitede müzik yayını, sürpriz hediyeler ve çok daha fazlası. turkuazradyolar.com, Turkuaz Radyolar mobil uygulama.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma.